0: kumpel haberciğim. Akşam yok mu? Akşam yok, akşam yok mu?
1: Rádio Assembleia FM 94,9. Sua rádio, sua voz.